girdi kavşamış kay. Dal ne amatay kamoya darşay. Yine bir usnakça ben dünya kart. Tav başlapça geydi şu diştart.